oğlum. Sol kulak solu sulanıyor, bollak buna algıs tak solak tanıyor. Bollak buna kuyar kutuluk taktın kendine sivil kerdi. Bollak buna hoy, hey, hoy, hoy. Acip kan diyem yerini yok vallan hop tanırdım. Ondan yok vallan hey, kırdan turbu kırdan var tuvalan turbu doydu var. Ani yesil be çölüye bir töktür ben. Eten yok vallan kına tayan bu yalak. Bulaya olurum kulları ben.